Dinlenen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. İstanbul Valiliği'nin uyarısıyla başlamak istiyorum güne ve yayına dışarı çıkmak üzere olanlar varsa duymak isteyebilirler. Çünkü eğer kaçırdılarsa bu uyarıyı ve açıklamayı bu sabah itibariyle İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar esmesinin beklendiğini, yarın akşama kadar bu sistemin süreceğini söylüyor valilik açıklamasında. Ona göre giyinin, deniz ulaşımını kullanacaksanız seferleri kontrol etmekte fayda var, hatırlatmak istedim. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar eşlik edeceğim salı sabahınıza. Hadi başlayalım mı?

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

İki günlük kışa hazır mısınız? Geçen haftadan beri uyarıyor uzmanlar. Salı günü itibariyle iki gün kış yaşanacak diyorlar. Nihayet beklenen o iki gün geldi. Rusya üzerinden geldi bu sefer soğuk hava dalgası. Ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde bugün ve yarın resmen kış yaşanacak. Bakın sonbahar bile demiyorlar. Bugün İstanbul yavaş yavaş 20 derecenin altına iniyor. Öğle saatlerinden itibaren özellikle iş çıkışı, okul çıkışı saatlerinde çok dikkat edin. Bu da demek oluyor ki kesinlikle montsuz çıkmıyorsunuz bugün evden. Yarınsa sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Soğuk ve yağmurlu bir gün olacak yarın. Soğuk hava dalgasından Ege ve İç Anadolu bölgesi de etkilenecek bu arada. Ankara bugün 24, yarın 18-19 derecelerde yağmurlu. İzmir'de bugün yağmur görülecek. Sıcaklık 26 derece, yarın 22 derece. Hatta Kartalkaya'ya sulu kar bile yağabilir deniyor. Şu iki günlük kışın bir tadını çıkaralım bence. Ve Mebrure ile devam edelim salı sabahına. Her sabaha yakışan bir şarkı bence bu. Değilim şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: başından.
1: Kral.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Geçtiğimiz günlerin dikkat çeken işlerinden biri Atiye'den geldi. Atiye, Olay isimli yeni şarkısını yayımladı. Peki diğerlerinden farkı ne diyecek olursanız, şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait, daha ne olsun. Şarkı Atiye'nin dans odaklı ritim dünyasını Sezen Aksu'nun güçlü söz yazarlığıyla birleştiriyor, bir araya getiriyor. Ve aslında iki farklı kuşağın, iki farklı ekolün müzikal dilini buluşturuyor. Olay dijital platformlarda ve sosyal medyada bayıldı belli. Modelin yeni teklisi İyi Bir Sevgili de dijital platformlarda yerini aldı biliyorsunuz. Grubun uzun bir sessizliğin ardından yeniden hareketlendiği bir dönemde, yani tam 10 yıl aradan sonra yayınladığı Ölürüm Daha İyi ile geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşmasının ardından yayınladığı ikinci şarkısı, single'ı bu düzenlemeyi model Kaan Arslan'la birlikte tamamladı. İyi Bir Sevgili dijital platformlarda yayında. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımız ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Öyle bir ağırlık var.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor.

0: Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Her güzele
3: bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
5: sigorta. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Sensat.com.
9: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
10: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
9: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
6: Sensat.com.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Ben bundan sonra kariyerime odaklanacağım.
7: Senin kariyerin mi var?
8: Mehmet'le derin ayrıldı, bunda benim payım yok desem yalan olur.
9: Sen seviyorsun derini.
10: Gidiyoruz hadi.
6: Nereye gidiyoruz?
10: Olay mahalle. O gün kuaförde neler olduğunu bir değişmemiz gerekiyor.
11: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

Hadi hızlı bir dünya turu. Berlin'de şahane bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet seçimlerinde Sol Parti eyalet başkanı adayı Elif Eralp'in liderliğinde seçimden birinci çıktı. Bu başlı başına müthiş bir haber, tarihi bir başarı. Ama Türk kökenli bir ailenin kızı olan Elif Eralp, kurulacak koalisyonun başına geçmesi ve Berlin Eyalet Meclisi tarafından seçilmesi halinde Berlin'in ilk Türk kökenli eyalet başbakanı olacak. Tebrik ediyoruz sevgili Elif Eralp'i. En az anneniz kadar gururlandık gerçekten. Diğer yandan Oasis 2027 yılında Live 27 turnesiyle yeniden sahneye çıkıyor biliyorsunuz. Grup Avrupa ve Amerika'daki stadyumlarda toplam 38 konser verecek. Grubun yeni turnesinin Mayıs ve Eylül ayları arasında yapılması, İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Amerika'ya kadar pek çok ülkede konser vermesi bekleniyor. Türkiye henüz listede yok diye anlıyorum.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Eylül Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yıllık dostluk etkinliğinde iş dünyasının temsilcilerine seslendi. Amerika ile ticaret hacminin ikiye katlandığını vurgulayan Erdoğan, yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gelişme var. Kozinoğlu'nun 2011'deki adliye görüntülerini çeken gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak ise ifadeye çağrıldı. Fon soruşturmasında gelişme var. 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlı aranıyor. Suçlamalar piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma. Usulsüz yolla vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. 73 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık edindiği tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özfatura 83 yaşındaydı. Üniversiteler için ek tercih dönemi bugün sona eriyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak. Japonya'da şiddetli tayfun hayatı felce uğrattı. Başkent Tokyo ve çevresinde rüzgarın hızı saatte 150 kilometreye yaklaştı. Yaklaşık 2 milyon kişi için tahliye emri verildi. Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Milli takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Süper Lig'de nefes kesen maçların ardından milli araya girildi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı ve zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi. Süper Lig'de maçlar 9 Ekim'de başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Fenerbahçe tarifinle Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek kupa mücadelesi saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyi soğudu, yağış da başladı. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da uzanıyor. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun 10 ile 11. kilometreleri arasında Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunuyor.

Havaların serinlemesi, okulların açılması ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla ne oldu? Enfeksiyon şikayetlerinde artış yaşanmaya başladı elbette. Bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Geç bile kalındı belki ama nereden dönersek kârdır. Peki nasıl? Bağışıklığı baskılayan yiyecek ve içeceklerden uzak durmak önemli. Ne bunlar? Şeker, işlenmiş gıda, rafine karbonhidratlar, kızarmış yiyecekler, trans yağ içeren bitkisel yağlar, katkı maddesi içeren paketli ürünler savunma mekanizmasını zayıflatıyor. Yemeyin. Takviye almak tabii yol. Bağışıklık dostu en güçlü takviyeler A, C, D3 vitaminleri, beta glukan, E vitamini, çinko, bakır, selenyum, ekinezya. Hepsini kafanıza göre almıyorsunuz, doktorunuza danışıyorsunuz. Kaliteli protein kaynakları, soğuk sıkım, zeytinyağı, tam tahıl, kuru yemiş, tohum, fermente gıdalar ve avokado gibi sağlıklı yağları tüketmekte fayda var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için uykuya da dikkat edeceksiniz. O elleri de hep yıkayacaksınız tabii.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Ve bir tuzlu kahve günündeyiz farkındaysanız. Oyuncu kadrosunda muazzam isimler olan o diziden söz ediyorum. Nebahat Çehre, Ela Ece, Burak Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı tuzlu kahvede bu akşam birbirlerinden uzak kaldıkça aşklarını daha da fark eden Derin ve Mehmet ailelerin savaşına rağmen yeniden bir araya gelmenin yollarını arayacaklar. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulan bir sahne vardı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Yasemin Ergene ve Kutsi 18 yıl sonra yine bir dizide karşı karşıya geliyorlar. Çünkü Tuzlu Kahve'de karşılıklı replikleri de buna atıfta bulunuyor. Bakalım bu akşam neler olacak? Tuzlu Kahve bugün saat 20'de Star'da. Biz de Poize ile devam ediyoruz Salı sabahına. Başımda belalar, şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Akıllı yüzüklere geldi sıra biliyorsunuz. Bir akıllı yüzük markası geçtiğimiz gün Amerika'da tanıtıldı. Bu yüzükler kalp atış hızı, uyku evreleri ve fiziksel aktivite gibi sağlık göstergelerini takip ediyor. Ama uzmanların bir kaygısı var. Böyle akıllı saat ve yüzüklerin sunduğu uyku puanı kavramının bilimsel bir karşılığı zaten olmadığını söylüyorlar ama bu durumun kişide kaygıyı artırarak uyku kalitesini tamamen düşürdüğünü düşünüyorlar. Bir başka yüzükse toplantıları kaydedip yapay zeka ile metne dönüştürüyormuş. Üstelik de gayet ulaşılabilir bir cihaz bu maalesef. $249'luk akıllı bir yüzük. Maalesef dememin sebebi de şu. Küçük tasarımı nedeniyle gizlilik tartışmasını da beraberinde getiriyor. Kimin ne zaman yüzüğüyle neyi kaydedeceğini artık kontrol edemez bir hale geleceğiz demek oluyor bu.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar mcfit.com'da.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentko.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
5: Kiralıyorum, gidiyorum. Rentko.

0: Ne doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay,
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detay

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol,
1: her güzele bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

22 Eylül 2026 Salı günündeyiz. KPSS adayları için 12-13 Eylül'de yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarına erişim yarın geceye kadar açık. Aklınızda olsun, bir hatırlatmak istedim gitmeden. Bir hatırlatma daha. Bugün Türkiye'ye Rusya'dan soğuk hava dalgası giriyor ve ilerleyen saatlerde gittikçe sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inmeye başlayacak. Kuvvetli bir rüzgar bekleniyor. Eğer evden henüz çıkmadıysanız kesinlikle montsuz çıkmıyorsunuz ve deniz ulaşımını kullanacak olanların da seferleri kontrol etmesinde fayda var. Ben gidiyorum şimdi. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 7'den beri bir sabah duymak isteyeceğiniz türden notlarla size eşlik etmeye ve sizi güne hazırlamaya çalışıyorum. Bence harika girdik güne. Öyle de devam etsin. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 22 Eylül Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Manisa Turgutlu'da okula silahlı saldırı. NTV Haber'den aktaralım detayları. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisede silahlı saldırı gerçekleşti. En az 4 öğrencinin yaralandığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler veto hakkını kaldırmalı. Yine NTV Haber'den bir başlık öne çıkan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg için kaleme aldığı makalede Birleşmiş Milletler veto hakkını kaldırmalı dedi. Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'ta barış diplomasisi, Sabah gazetesinin manşeti bugün. Birleşmiş Milletler Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başkan Erdoğan, küresel krizlerin çözümü için yoğun çaba harcıyor. Dolu dolu bir programı olduğunu vurgulayan Erdoğan, liderlerle ard arda görüşmeler gerçekleştiriyor. Gözler Körfez buluşmasında haberin alt başlığı, Amerikan Başkanı Trump'la da görüşecek olan Erdoğan, Orta Doğu'daki krizi de yakından izliyor. Erdoğan'ın Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle İran Savaşı hakkında yapacağı toplantıya da katılması bekleniyor. Kaza yapanları soyan çeteye büyük operasyon, başka bir başlık ilk sayfada dikkat çeken, trafik kazası yapan vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren ve 253 bin vatandaşı 15 milyar lira dolandıran çete çökertildi. Kozinoğlu davasında dikkat çeken gelişme, Habertürk'ten aktaralım bu başlığı da. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ifade verecek. Şimdi Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Manşet Hürriyet'te, Elif Berlin'e çok iyi geldi. Aşırı sağın yükselişiyle gergin günler yaşayan Almanya'nın başkenti Berlin'de zafer kazanan Elif Eralp, Hürriyet aracılığıyla verdiği ilk mesajında gönülleri fethetti. Biz bu ülkeyi birlikte inşa ettik, bunu kabul etme ve görme zamanı geldi ifadesini kullandı. Atina'nın F-35 korkusu, Milliyet'te manşet bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışı ihtimaliyle heyecanlanan Yunanistan bu kez de Suudi Arabistan'a satılacak F-35'lerle endişelendi. Yunan basını Türkiye'nin Suudi F-35'leriyle Atina'nın alacağı uçakların sırrını çözebileceğini iddia etti deniliyor detaylarda. Geçiyoruz Sözcü gazetesine, manşete bakıyoruz. Savcılık yazısı sızdı, para İsviçre'ye uçtu. O fonların nasıl boşaltıldığının detayına Sözcü ulaştı deniliyor. Fon vurgununu patlatan süreç, 19 Ağustos'ta İstanbul Başsavcılığı'nın gizli soruşturma için SPK'dan bilgi istemesiyle başladı. Bunu öğrenen fon yöneticileri 12 günde 4 milyar kaçırdı. Batan fonun bir numaralı yöneticisine dokunulmadı. Haberin alt başlığı, tam 551 milyar liranın battığı Tera Portföy'ün yönetim kurulu başkanı Erdin Özel için yurt dışı çıkış yasağı konuldu. İfadesi alınmadı. Özel bir dönem AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
0: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun 10 ile 11. kilometreleri arasında Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günündeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca her sabah olduğu gibi bu sabah da en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Bu arada bugün Dünya Arabasız Günü ve aynı zamanda Dünya İş Kadınları Günü. Bunlarla ilgili de konuşacağız az sonra. Kulağınız bizde olsun. Günaydın Türkiye.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Apartman'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Denize çek gönder. Denize çek
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
3: Hayır Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.
1: Sensat.com.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.

0: Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Evimde Divan Ev var.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bugün 22 Eylül Dünya Arabasız Günü. Şehirlerde motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini önlemek ve alternatif ulaşım yollarına dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde farkındalık günü olarak etkinliklerle kutlanıyor. Ve aynı zamanda Dünya İş Kadınları Günü. İş dünyasında aktif rol alan kadınların üretimindeki ve hayatın her alanındaki emeklerini onurlandırmak amacıyla kutlanıyor. Bu şarkıyı tüm iş kadınlarına armağan etmek istiyorum. Tam Taşçı, Gidişat. Ben...

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Havalar bugün itibariyle değişmeye başlıyor. Yapılan son değerlendirmelere bakalım. Kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün şu dakikalardan itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova. Zamanla Batı Karadeniz'in batısında yani Düzce ve Zonguldak tarafında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yetkililer uyarıyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Bu arada eğer hala evden çıkmadıysanız şemsiyenizi almadan çıkmayın. Pop'un kralındasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor keyifli şarkılarla. Onlardan biri Sibel Can ve El Pio işbirliğiyle.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Televizyon deyince vatan.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından.

size bir soru çalışanlar için. Patronunuz bugün size şöyle söyledi. Bugün ne yapmak istiyorsan onu yap, serbestsin. İlk yapacağınız iş ne olurdu? Toplantıyı mı iptal ederdiniz? Erken mi çıkardınız? Ne yapardınız? Evet, cevaplarınızı bekliyorum. 0533 781 74 74. Belki şu an bizi dinleyen bir patron da bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir. Serbestsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyi soğudu, yağışla başladı. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da uzanıyor. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

patronunuz bugün size ne yapmak istiyorsanız onu yapın dese ilk işiniz ne olurdu diye sordum. Bakın dinleyicilerimiz neler söylemiş. Sevilay, ben hiç düşünmeden bilgisayarı kapatır eve giderdim demiş. Mantıklı Sevilay. Murat yazmış, önce bütün ekibe hadi gidiyoruz derdim, sonra hep beraber uzun bir kahvaltı yapardık demiş. Özlem yazmış, ben masamı toplardım ama öyle normal toplamaktan bahsetmiyorum. 3 yıldır dokunmadığım çekmeceleri bile temizlerdim. Özlem, ne çekmecesinden bahsediyorsun? Patronun ne yaparsan yap demiş. Ve son olarak bir patrondan mesaj gelmiş. Bakın ne demiş. İsmini vermemi istemedi. Ben bir şey itiraf edeceğim. Ben patronum. Çalışanlarımın çoğu eve giderdim dedi. Ben de bugün onları erken göndermeyi ciddi ciddi düşünüyorum demiş. Harikasınız. Gerçekten eğer öyle bir şey yaparsanız bu onları da beni de çok mutlu eder. Evet, mesajlarınız harikaydı. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni saate şahane şarkılarla devam ediyoruz.

Alttan Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: yakında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de.

0: mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Her güzele
2: bir Mendus. Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Evet, bugün Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü. Amaç aslında çok basit. Mümkün olduğunda otomobili bırakıp yürümeyi, bisiklete binmeyi ya da toplu taşımayı tercih ederek şehirde hareket etmenin başka yollarını hatırlamak. Şimdi size soruyorum, arabanız var ve arabasız işe ya da herhangi bir yere gider miydiniz? Toplu taşımayı kullanır mıydınız ya da bisiklet kullanır mıydınız? Biliyorum hayır diyeceksiniz. Hep cevaplar şöyle oluyor. Ben o kadar çalışıyorum, kazandığım parayla araba almışım. Neden konforumdan ödün vereyim? Tabii herkes böyle düşündüğü için işte trafikte bu yüzden de yoğunluk oluyor. Yani trafiğin yoğunluğunu tek bir sebebe bağlamamak gerekir. Bazı zamanlar arabasız çıkmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yine siz bilirsiniz tabii. Pop'un kralındasınız. Güzel bir salı sabahına Linet'le devam ediyoruz. Meğerse.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman.

2013'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı tamamlandı. İlk 5'te bakalım kimler yer aldı. 5 numarada Crush ve şarkıları Crush. 4 numarada Ankara Echoes, Beni Al. 3 numarada Manifest, Toz Pembe. 2 numarada Hadise, Ara Beni. Ve 1 numarada Blok 3, Sebebi Yar. Evet, listenin tamamını görebilirsiniz kralmüzik.com.tr adresinden ya da telefonlarınıza indirmiş olduğunuz Kral Mobil uygulamasından. Şimdi bu keyifli sabaha Poezi ile devam ediyoruz. Uyuyamadın değil mi?

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kart sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: Titizlik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Her güzele bir Mendus.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Okullara açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Aman dünür ne güzel şey. Ay bir kapıya açışları var.
4: Hayır evimde yabancı istemem.
3: Bizi bir sevgiyle kucaklayışları var. Ayrılamadık.
4: Kadın yalan söyleyip olay çıkardı.
3: Sarıldık sarıldık öptük birbirimizi.
5: Tuzlu kahve bu akşam 20'de Star'da.

Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Evet, yarın da buradayım tabii ki. Saatler 9'u gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Hem de yine çok sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Ve gün boyunca Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz radyo programcıları keyifli şarkılarla sizlere eşlik edecek. Kulağınız, gözünüz bizde olsun. Yarına kadar görüşünceye dek hepinize mutluluk, sağlık diliyorum. Hoşça kalın.

0: Earth kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev
3: var. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
5: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
7: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Milli takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Süper Lig'de nefes kesen maçların ardından milli araya girildi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı ve zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi. Süper Lig'de maçlar 9 Ekim'de başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Fenerbahçe tarifinle Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek kupa mücadelesi saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop, kral
2: pop. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyi soğudu, yağışla başladı. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da uzanıyor. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun 10 ile 11. kilometreleri arasında Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor.

0: kimyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflyla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
5: Sensat.com.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında...

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 22 Eylül Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Manisa'dan okul saldırısı haberi geldi. Sabah saatlerinde Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı ateş açıldı. İkisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Aynı lisenin öğrencisi olduğu belirlenen saldırgan ve 3 yakını gözaltına alındı. Olayla ilgili 3 müfettiş ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Okulda bugün eğitime ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veto hakkını kaldırmalıdır dedi Erdoğan. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Fon soruşturması genişliyor. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Adalar Belediyesi'nde seçim yarın yapılacak. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni partililerle yaptıkları işbirliği sonucu seçime katılmama kararı aldıklarını, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin yarın ertelendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarının başlamasının ardından Türkiye'deki 3 havayolu şirketi İran'a tüm uçuşları durdurdu. Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus yaptırımların başladığı 21 Eylül itibarıyla İran'a seferlerini iptal etti. Üniversiteler için ek tercih dönemi bugün sona eriyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak. Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Milli takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Süper Lig'de nefes kesen maçların ardından milli araya girildi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı ve zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi. Süper Lig'de maçlar 9 Ekim'de başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Fenerbahçe tarifinle Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek kupa mücadelesi saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, selamlar herkese. Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım iyi hissediyorsunuzdur bugün kendinizi. Yoksa bir parça kırıklık var, kırgınlık var ve o kırgınlığı sizi iyi tanıyanlar bir çırpıda anlıyor mu? Nasıl anlıyor olabilirler? Yüzünüzden, belki görmeden, telefonda, sesinizden. Ne enteresandır değil mi? Birinin sesinden moralinin bozuk olduğunu anlamak, telefon çalar, efendim dersin. Daha ikinci kelime gelmeden senin bir şeyin mi var diye sorarız. Çünkü insan sesi yalnızca kelime taşımıyor. Sesin hızından, teknik bir terim olacak ama perdesinden, enerjisinden, duraksamalarından duygular hakkında bilgi alabiliyoruz. Böyledir, insanlar sadece sesten bile bazı temel duyguları belli ölçüde ayırt edebiliyor. Bu yüzden belki de mesajlaşmakla konuşmak aynı şey değil deriz. Bazı şeyleri kelimelerle dilimizle saklayabiliyoruz.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Burada oğluşumun kokusu vardı, gitmiş şimdi.
3: Ablacığım nereye gitsin? Tuz yaptık ya, koku alamıyoruz.
2: Yardım istiyor. Annesini.
3: Tot dişi.
2: Alsın oğlu.
4: Tuzlu kahve bu akşam 20'de Star'da. Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

tüketici araştırması çıktı karşıma. Zaman zaman bu araştırmalara bakıyorum. Oldukça ilginç sonuçlar çıkarıyor. Hiç aklına gelmeyecek şey mesela bir deterjan için sorulmuş. Hiç aklına gelmeyecek bir şey mesela güneşte kurutulan çamaşırların kokusunun farklı olduğuna dair bazı görüşler var. Benim hiç aklıma gelmedi. Gidip de güneşte kuruyanla makinede kuruyanı koklayıp hangisi daha iyi diye bir ayrıma varmadım doğrusu. Fakat yapılan tüketici araştırmasında bu değerlendiriliyor. Güneşte kurumuş çamaşır kokusu hayal ürünü değilmiş meğerse. Güneş ışığı, su ve kumaşın yüzeyinde küçük kimyasal süreçler gerçekleştirmesiyle alakalı kokusu değişiyormuş meğerse. Ve işte bu güneşte kuruyan çamaşır kokusunun bazı tüketicilerin zihninde önemli bir yer edindiğine dair de görüşler var. Yani anılara götürüyor. Kokular böyledir, unutulmaz biliyorsun. Yıllar sonra da o kokuyu tekrar duyduğunda o ana geri dönersin. Belki de kimilerinde böyle bir durum vardır. Güneşte kuruyan çamaşırın kokusu artık nasılsa onu belki çocukluğuna götürüyor. Ne tuhaf değil mi?

Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Yoksa mevsim geçişinde biraz üst solunum yolu enfeksiyonları kapınızı çalıp sizi doktorunuzla buluşturmak için ısrarcı mı? Olabilir. Peki doktora gitmeden önce şikayetleriniz azalıyor mu? Günlerdir bir yerin ağrır, randevu alırsın. Ben bunu çok yaşıyorum. Doktorun kapısına gelirsin. Vallahi çok kötüydü ama şu an o kadar kötü değil doktor dersin. Tanıdık geliyor mu size de? Belirtiler gerçekten gün içinde değişiyor ama işin bir de algı tarafı var. Ağrı ve rahatsızlık deneyimi denilen şey dikkat, beklenti ve içinde bulunduğumuz durumdan etkileniyor, ortaya çıkıyor. Bu yüzden doktor kapısına gittiğimizde bazen şikayetimiz azalabiliyor. İyi hissetmek diyoruz ya, günlerdir yaşadığın şikayetin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Doktor anlıyordur zaten onu. Muayene odasında bedenimiz susuyor belki ama o ana kadar bize yaşattıklarını neyse ki anlatabiliyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
11: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda şarkılarımızla güne eşlik etmeye çalışıyoruz. Peki her şarkıda ses aynı seviyede mi, yoksa bazı şarkılarda ses yükseliyor mu? Evet, bunu biz yapmıyoruz, söyleyeyim. İstemsizce el ses ayarına gidiyor ve bazı şarkılarda ses yükselmeye başlıyor. İşte o şarkı deniliyor. Çünkü sevdiğimiz, tanıdığımız, hayatımıza dokunan şarkılar beynimizin ödül sistemiyle güçlü bir bağ kuruyor, ilişki kuruyor ve sevdiğimiz şarkı çıktığında sesi açıyoruz. İşte eylem bu. Bazı şarkıları dinlemekle yetinmiyoruz da diyebiliriz. Onlara katılıyoruz, eşlik ediyoruz. Arabadaysan direksiyonda söylüyoruz. Evdeysen ses açıyoruz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyi soğudu, yağışla başladı. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da uzanıyor. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, selamlar, sevgiler herkese. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberiz. Bugün sevgilisiyle, eşiyle, arkadaşıyla tartışanlar var mı? Evet, tartışma deyince hemen bir kavga gürültü gelmesin akla. Yani tartışma, fikir alışverişi de var. Kimi zaman bu tartışmalar sen bilirsin de biter. Mesela bizim evde öyledir genellikle. Akşam nereye gidelim? Bilmiyorum hayatım, gitmemiz gerekiyor mu? Evet, bir yere gidelim. Tamam, o zaman sen bilirsin. İşte bu sen bilirsin şu aslında. Ben gitmek istemiyorum. Aklıma da yatmadı fikir. Ama topu sana atıyorum. Yani kötü bir deneyim yaşayacaksak akşam, sorumlusu ben olmak istemiyorum. Nasıl kaçış? Evet, erkekler çok yapar bunu. Sen bilirsin. Şunu yapalım mı? Nasıl istersen. Sonra karar veriliyor. Orası mı? Yok, işte burada küçük bir iletişim problemi başlar. Ki iletişimci olmama rağmen düşünsenize, bunu ben de ilişkimde yaşıyorum. Gayet insani, bir o kadar da olağan. Sen bilirsin gerçekten özgürlük vermek anlamına mı geliyor? Hayır tabii. Karşımızdakinin bizim isteğimizi tahmin etmesini bekliyoruz çoğu zaman. Hayır demekten çekindiğimiz için de sen bilirsin diyoruz ve anlamasını bekliyoruz. Nezaket gösterdiğimizi düşünüyoruz ama bu bir iletişim sorunu. Peki nasıl aşacağız bunu derseniz, büyük bir iletişim tekniği vermeme gerek yok. Sadece ne istediğinizi nazikçe söylemeniz yeterli diyebilirim.

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bugün güne erken başlamış ve şu saatlere kadar çoktan pili bitmiş olanlar vardır bizi dinleyenler arasında. Sizlere kolaylıklar diliyorum öncelikle. Peki eve gitmeyi, eve dönmeyi iple çekiyor musunuz? Bazen öyle hissedilir. Sadece işte ya da dışarıda ya da zor bir gün geçirdiğinde değil. Belki bir tatilde, evet, çok güzel bir otelde kalıyorsundur. Harika bir tatildir. Ama birkaç gün sonra ya insan kendi evini özlüyor demeye başlarsın. Nedenini hiç düşündünüz mü? Yalnızca fiziksel mekan değil çünkü evlerimiz. Bu çevresel etkenlere çok bağlı, insanların yaşadıkları yerlere duygusal bağ geliştirmesiyle ilgili. Evde neyin nerede olduğunu biliyorsun, sesleri tanıyorsun, ışığını, yatağını. Çok konforlu olmasa bile o senin yani. Tanıdık bir düzenin içine dönme ihtiyacı sürekli bizi tetikliyor. Bu yüzden seyahatler ne kadar güzel olursa olsun ya da dışarıda bulunduğumuz ortam ne kadar iyi olursa olsun anahtarı kapıya takınca küçük bir rahatlama hissediyoruz. Oh, nihayet evime geldim diye. Dünyanın en güzel evleri diye bir program vardı. Ben hep şöyle söylerdim ona. Dünyanın en güzel evi diye bir şey yok. Kendimiz olmayı en iyi bildiğimiz yer bana kalırsa dünyanın en güzel.

Dinleyicilerimiz arasında bu hafta kendini şımartıp kendine yeni hediyeler alanlar oldu mu? Kendine hediye alır mı insan? Yani kullanacağı bir eşya, belki uzun zamandır takip ettiği bir ürün, belki yeni bir ayakkabı, yeni bir telefon, yeni bir araba, otomobil, değil mi? Yeni bir çanta, bazen kestirdiğin saç. Peki fark ediyor musunuz? Bunları birilerine göstermek istiyorsunuz. Çok klasik bir davranıştır. Çok insani, size özel değil yani. Bunu yaşıyorsanız bile çekinmeyin, utanmayın. İnsan yeni aldığı şeyleri göstermek ister. Bir tüketici davranışı etkisidir bu. Hatta akademik tarafı da vardır. Gösterge bilimsel yaklaşımla değerlendirilir. Neden bir şeylere sahip olmak istiyoruz? İhtiyaçlar için diye düşünebilirsiniz ilk başta, ama çoğu zaman ihtiyaç değil. İhtiyaçlarımızı karşılamadıysa da kim olduğumuzu, nasıl görünmek istediğimizi anlatmanın yolu olabilir satın aldığımız, hayatımıza aldığımız şeyler. İşte mesele tam olarak bu. Bazen ürünleri satın almıyoruz, biraz kendimizi ifade etme yöntemi olarak kullanıyoruz. Tabii şunu söylemek lazım, ben bu ürünü kimse görmese bile yine de hayatıma alır mıydım? Galiba bu soruya vereceğimiz cevap ihtiyacımızı da netleştiriyor.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com.

0: ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Her
1: güzele bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: o. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi.

0: Yakın zamanda epey sık duymaya başladım. Ben artık haber izlemiyorum diyenler, bakınca moralim bozuluyor diyenler, belki siz de öyle hissediyorsunuzdur. Neden peki? Sürekli olumsuz haberlere maruz kalmaktan mı kaynaklı? Çoğunlukla bazı insanlarda bu stres ve kaygıyı arttırıyor ve haber bitiyor ama bizde bıraktığı duygu bitmiyor. Bir savaş, felaket ya da daha kötü olaylar, ekonomik sıkıntılar, üstelik çoğunda yapabileceğimiz pek de bir şey olmadığını hissediyoruz. Çözümsüz kalması aslında yaşananların ya da aktarılanların. Bizi asıl yoran şey de bu sürekli sorun görmek ama hiçbirine yetişememek. Tabii bu dünyadan kopmak çözüm değil. Her gelişmeyi, her görüntüyü gün boyunca tekrar tekrar izlemek zorunda da değiliz. O yüzden sosyal medyada da bunu filtrelemek lazım. Ve şunu sormak lazım. Ben haberden bilgimi alıyorum yoksa artık sadece kaygımı alıyorum? Dünyada ne olduğunu bilmek önemli tabii ama bunu yaparken kendi iç dünyamızı korumamız daha önemli. Eğer siz de günden güne haberlerden uzaklaşıyorsanız, kendinize bunu sorsanız iyi edersiniz. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rozçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen as-

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım ilk kez mücadele edeceği Uluslararası A Ligi için çalışmalara başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Milli takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Süper Lig'de nefes kesen maçların ardından milli araya girildi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı ve zirve ile arasındaki farkı 3 puana indirdi. Süper Lig'de maçlar 9 Ekim'de başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Fenerbahçe tarifine Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek kupa mücadelesi saat 20'de başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun 10'lu 11. kilometreleri arasında Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: adamları sevmem. Sen de onlardan birisin. Pop, pop, kral
1: pop. TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
0: Sensat.com.
3: Seviyorsan sevdiğini çok. Süpersiz ve gemisi yok.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: doğasında var.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 22 Eylül Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Öncesinde Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineleyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veto hakkını kaldırmalıdır dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun önünde av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. İkisinin durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının anne

0: ve babasıyla silahın sahibi dedesi gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Fon soruşturması kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Ayrıca İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının başlamasının ardından Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus seferlerini durdurdu. Türk şirketlerinden İran'a Mart ayına kadar sefer görünmüyor. Üniversiteler için ek tercih dönemi bugün sona eriyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre serin ve yağışlı hava yurdun kuzeyinde etkili. Yarın İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Yurdun kuzeyi soğudu, yağışla başladı. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da uzanıyor. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

22 Eylül ve Salı günündeyiz. Günün öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yayınımız başladı. Önümüzdeki 2 saatinizde harika şarkılarla eşlik ediyorum. Ve gündemde konu başlıklarımız var paylaşacağımız. Haftaya adapte olduk. Hafta başı, daha doğrusu geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan uyarılar özellikle bugün ve yarın için yağışlı ve serin hava uyarısıydı. İleriki dakikalarda konuşacağız ama umarım hava durumunu kontrol ederek bugünkü giyim kuşama dikkat etmişizdir. Tabii yağış olasılığını da göz ardı etmeden. Birazdan harika bir sürprizim var. Bir dinleyicimize 4 kişilik davetiye kazandıracağım. Detayları paylaşacağım. WhatsApp numaramızı bir kez daha aktaracağım. Ve bir kazanan daha belirleyeceğiz. Bu harika şarkılar eşliğinde şimdi Kral Pop Radyo'da Nefesle Sana Düşüyorum dinleyelim. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese ve merhaba.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de.

0: senin kariyerin mi var?
1: Mehmet'le Derin ayrıldı, bunda benim payım yok desem yalan olur.
0: Sen seviyorsun Derin'i.
2: Gidiyoruz hadi.
3: Nereye gidiyoruz?
2: Olay mı anne? O gün kafede neler olduğunu bir deşmemiz gerekiyor.
4: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

Az önce harika bir sürprizim olduğundan bahsetmiştim. Ülkemizin dünya standartlarındaki ilk tema parkı, Vialand Tema Park'ta bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazandıracağım. 7'den 77'ye herkes için hem eğlence hem adrenalin sunan ve harika bir gün geçireceğiniz Vialand Tema Park'ta bizden davetiye kazanmak için yapmanız gereken 0533 781 74 74 numaralı WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı, iletişim bilgilerinizi yazarak göndermeniz, 30. mesajın sahibi birbirinden eğlenceli üniteleriyle Nefes Kesen'den Çılgın Nehir'e, Macera Perest'e, Saray Salıncağı'na, Yaban Arısı'na sayamadığım kadar çok ünitenin içinde harika bir gün geçirecek 4 kişilik günlük giriş davetiyesinin sahibi olmuş olacak. Birazdan kazanan dinleyicimizi açıklayacağız. İyi şanslar dileyim ve yangın yeriyle devam edelim.

Eylül ayı itibariyle sonbahar geldi dedik. Arada bir yağışlarla birlikte hissettik sıcaklıklarda düşüş ama Eylül ayı ortalaması 25 dereceler. Yarın için özellikle bir uyarı var. 2 gün kış yaşayacağız. İlki bugünü hafif hafif hissetmeye başlamıştık zaten dün gece yarısı itibariyle ama özellikle bu kısa süreli kışla ilgili soğuk hava dalgası ülkemizin kuzey kesimlerini, İstanbul'u ve Batı Karadeniz

taraflarını etkileyecek. Yarın da uyarılar bu yönde, sıcaklıklar hızla düşecek ve en soğuk gün yarın olacak. Termometreler 15 dereceye kadar inecek öngörüsü var. Ülke genelinde de soğuk hava dalgası 2 gün etkili olacak. Yağışla birlikte yağmur da soğuğa eşlik edecek. O yüzden bugüne oranla yarın biraz daha sıkı giyinmek gerekecek. Kral Pop Radyo'da şimdi biz Bora Duran ve Döndüm dinleyelim.

0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Az önce Vialand Tema Park'ın muhteşem atmosferinde, ülkemizin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand Tema Park'ın muhteşem atmosferinde bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş davetiyesi kazandıracağımızı söylemiş ve WhatsApp numaramızı paylaşmıştık. Kazanan dinleyicimiz ise Murat Aydın oldu. Murat Bey'i tebrik ediyoruz. 4 kişilik günlük giriş davetiyeniz Kral Pop Radyo'dan kazanılmış durumda. Vialand Tema Park'ın büyülü atmosferinde güzel bir gün geçireceksiniz. Ayrıca mesaj gönderen tüm dinleyicilerimize teşekkür edeyim. Kral Pop Radyo'dan kazandırmaya devam edeceğiz. Şimdi Poise ile Başımda Belalar dinliyoruz. Nasıl?

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun kuzeyi soğudu, yağış da başladı. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da uzanıyor. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gündemdeki İstanbul'la bağlantılı bir haberle devam edelim. Özellikle metro tramvay kullananları ilgilendiren bir çalışmada son aşamaya gelindi haberi bu. Metrobüslerde olduğu gibi metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları devreye alınıyor. Metro ve tramvayda da artık gittiğiniz durak kadar bir bedel ödüyorsunuz. İadesini de otomatlardan metrobüslerde olduğu gibi geri alıyorsunuz. Tabii sürecin ne zaman tamamlanacağı ile ilgili net bir tarih yok. Ama çalışmalarda büyük mesafe kat edildiğini söyleyebiliriz. 22 Eylül ve haftanın ikinci günü Salı günündeyiz. Yılın 265. günündeyiz. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. 0533 781 74 74. Paylaşmak istediğiniz mesajlarınızı birazdan okuyacağım.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yenir.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Hep kazandıran
1: taksi, bir taksi, bir taksi. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Taksi.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Küçükçekmece'den Salih, selamlar. İş yerinde Kral Pop açık. Gün boyu dinliyoruz, çalışıyoruz. Engin, İsmet, Eda, Zafer, Korhan ve Ayşe. Herkese iyi çalışmalar. Teşekkür ederiz Salih, size de kolaylıklar diliyorum. Burcu, Kartal'dan selamlar. Bugün Orkun'un doğum günü, tüm ekip adına iyi ki doğdun Orkun. Nice güzel, başarılı, sağlıklı, mutlu yıllar olsun sana. Burcu'nun mesajıyla Orkun'un doğum gününü biz de kutlayalım. Ayça, selamlar herkese. Finans sektöründe çalışıyorum. 35 kişilik bir ekibiz, arkadaşız. Tüm ekip arkadaşlarıma sıradaki en neşeli şarkıyı hediye ediyorum. Ve son olarak da Fazıl'ın mesajını paylaşayım. Selamlar, bugün eşim Aylin'in doğum günü. Seni çok seviyorum hayat arkadaşım. Bir ömür beraber nice mutlu, sağlıklı, huzurlu doğum günlerine diye gönderdiği mesajı. Fazlı ve Aylin çiftine mutluluklar. Aylin Hanım'ın doğum gününü biz de kutluyoruz. 22 Eylül ve Salı haftanın ikinci günü şarkıları en iyileriyle

Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihleri arasında 75 ilimizdeki yaklaşık 1500 salonda 17 yerli ve yabancı film gösterimde olacak. Hem gösterimde normal sezonunda devam eden yapımlar hem bu yıl çok sevilenler, ayrıca kült diye niteleyebileceğimiz çok değerli yapımlar izleyicisiyle yeniden buluşacak Türkiye Sinema Festivali kapsamında. Bu iki gün boyunca da bilet fiyatları 90 lira olacak. Dün itibariyle satışları açıldı. Bir kez de ben hatırlatmak istedim. Önceki yıl başlayan Türkiye Sinema Festivali bu yılda yine ilgi görecek ve gelişerek de yoluna devam ediyor. Bu arada yarın detaylarını paylaşırım ama hafta sonu ülkemizde zirvenin sahibi Resident Evil oldu. İlk haftasında zirvede yer aldı. Örümcek Adam'ı da uzun süredir zirvedeydi, tahtından etmiş oldu. 8. haftasında Örümcek Adam filminin. Yarın detaylandıracağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Tantaşçı

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Okullar açılıyor. Biliyoruz her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentko.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
5: Kiralıyorum gidiyorum. Rentko.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
16: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

22 Eylül ve Salı günü veda zamanı geldi. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Yarın saat 16'da hafta ortası şarkılarıyla Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Ve birazdan Bay J burada olacak. Bir hatırlatma, yarın için özellikle meteoroloji uzmanları kaynakları hava serinliği ve yağışla ilgili uyarılarda bulundu. Kış havası hissedeceğimiz yönünde uyarılarda bulundu. O yüzden tedbirli olunuz. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım ilk kez mücadele edeceği Uluslararası A Ligi için çalışmalara başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Milli takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Süper Lig'de nefes kesen maçların ardından milli araya girildi. Liderliğin Galatasaray'dan Amed'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı ve zirve ile arasındaki farkı 3 puana indirdi. Süper Lig'de maçlar 9 Ekim'de başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Fenerbahçe tarifine Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek kupa mücadelesi saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurdun kuzeyi soğudu, yağış da başladı. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da uzanıyor. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun 10 ile 11. kilometreleri arasında Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumu

0: Ne haber millet? Salı gününü kolay atlattınız mı bakayım? Biz radyocuyuz. Biz hayatı komple atlatmaya çalışıyoruz zaten. Biz de öyle. Her günümüz bir mücadele. Her günümüz gün sonu böyle post cihazından çıkan kağıdın aşırı derecede aleyhimize olmadığını görme umuduyla geçen... Amma ağladın Bayşe. Yo, yeteri kadar ağlamadım. Bu sadece fragman. Evet, daha yıllar boyunca ağlamamı dinleyeceksiniz. Kral Pop Radyo burası. Bu şovu bütün Türkiye dinliyor. Yaşlısı, genci. Hepsi geliyorlar yolda yanıma. Seni çok seviyoruz. Seni dinledik dün diye. Gençlere teşekkür ediyorum. 80'lerinde bir çift geldi geçen gün yanıma. Dinliyoruz diye. Abi dedim, ablam dedim. 4 tane dolunayınız kalmış görecek. Gerçekten beni dinleyerek israf etme konusunda ısrarcı mısınız bu süreyi? Hayır abi, ben dürüst satıcıyım. Malımı satacağım diye insanları kullanmam, tamam mı?
1: Kim yapıyor ki öyle Bayşe?
0: Okey, anladım. Gazete okumayı, haber izlemeyi tamamen bırakmışsınız. Tamam, okey. Ya alavere dalavere ile 24 milyar dolar düzenbazlık dönmüş Ponzi. Millet, fakirsiniz ve sizi bağlayan bir durum değil diye zengin insanları bu şekilde ihmal edemeyiz. Unutmayın bunu. Yani 40 bin lira kredi borcunuz var diye karalar bağlıyorsunuz. Adam 30 milyon lira kaybetmiş. Bak, adam sırf zengin diye bu kadar kalpsiz olamayız. Biraz empati. Zor zor biliyorum. Yani 54 bin lira maaşla 4 kişilik aile geçindirirken 30 milyonu dolandırılan birine nasıl üzülebilirsin? Sen de haklısın. Kral, sen de haklısın kraliçem. Ama ben de böyle bir insanım işte. Duygusalım. Merhametliyim. İnanın bakın, şimdi sonbahar. Ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Her düşen yaprakla gözümden bir yaş da aşağı damlıyor ya. Neyse. Lanet olası zengin arkadaşımın morali çok bozuktu dün. Bir başka zengin arkadaşla balık lokantasına gittik efkar dağıtmaya. Biliyorsunuz balık çok güçlü bir müsekkindir. Evet. Her gün o kimyasal antidepresanları alacağınıza bir lüfer yiyin. Zenginseniz yiyin, kilosu 4000 lira. Daha da depresyona girmeyin sonra, zaten para kaybetmiş. Neyse. Şimdi arkadaşımız daha önce dolandırılmış, onun kaybını kurtarmak için yapmış bu fonlara yatırımı. Yıkılmış. Alın teriyle kazandığı para çünkü. Ama üstü açık Alman spor otomobil kullanıyor. 2026 model. Benim dişlerimi yaptırdım, hala kadına 250 bin lira ödemem gerekiyor. Ya bak nasıl zorlanıyorum acımaya. Nasıl zorlanıyorum, kendimi zorluyorum. Ama diyorum ki içimden, neyse canım, dostlar böyle zamanlar içindir diyorum. Bak kanka dedim. Aç değilsin, açıkta değilsin. Bütün parasını yatırmış olanlar da var. Şükret haline ya. Evin var, araban var, çocuğun, sen sağlıklısınız.
1: Karısı Bayce.
0: İlgilenmiyorum, 2009'da boşanmış. Hiç tanışmadım, bana ne. Ben adamı şükür duasına davet ettim. Aile terapisti değilim ki ben. Bak hayatım boyunca bu sorumluluğu üstüme alıp hiçbir küsü barıştırmadım, biliyor musunuz bugüne kadar? Niye Bayce diye soracaksınız. Travmam var, travmam var. Biri ilk karımla barıştırmıştı. 3 sene daha evli kaldık. Kral Pop Radyo'da akşam keyfiniz Bay J ile şimdi burada.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bütü deyince vatan.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Taksi.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Evinde Divan Ev var.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Her güzele bir Mendus.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona, Bellona.
13: Pop, pop, kral pop.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

0: İyi akşamlar millet. Bay J konuşuyor, burası Kral Pop Radyo. Umarım iyisinizdir ve son zamanlarda yatırım yapmamışsınızdır. Özellikle son 3 hafta içerisinde.
1: Bay J, gülünecek mesele değil, biraz ciddiye al lütfen.
0: Nasıl yani? Yani bu ekonomide %300 kar etmeyi planlayıp... Arkadaşlar bu hayatta kolay para diye bir şey yoktur, üzgünüm. Alın size ciddi ol Bay J, mutlu musunuz şimdi ha? Kolay para diye bir şey yok, risk var. 10 milyon liranı 300 milyon yapmak için çıktığın yolun riskli olmaması imkanlı mı? Yani onu bir düşünün. Bir de unutmayın, birinin 10 milyonu 300 milyon lira olduğu zaman bu kaçınılmazdır. Birilerinin 290 milyonu eksilecek. Ve nedense içimden bir, yani neredeyse eminim bu 290 milyon liranın içinde benim de param olacak. Ve evet arkadaşlar, bu yüzden ciddiye falan almıyorum. Para kaybedenler, hiçbirinizi kırmak istemiyorum. İnşallah zararınızla beraber tazmin edilir. Buraya kadar ayrı. İnsan 10 milyon lirayı bir yere yatırırken ne düşünüyor merak ediyorum. Bende olmadığından hiç. Ben mesela, çünkü 10 milyon liram olsa önce bir bakarım. 10 milyon olduğuna inandırmak için kendimi bayağı bir müddet geçer. Fırsatları bile kaçırabilirim yani. Ne? Ben? 10 milyon? Ne? Ben? 10 milyon? 10 milyon? Ben? Sonra parayı bir yere yatırmak yerine evin içinde bir odaya koyarım. Kapısına da Bay J buraya girme diye bir not bırakırım. Çünkü arkadaşlar, eğri oturup doğru konuşalım mı? 10 milyonu 300 milyon yapacağını söyleyen bir sistem varsa benim ilk sorum, peki bunu neden bana söylüyorsun? Anlatabiliyor muyum? Sen neden benim 10 milyonumu 300 milyon yapmak istiyorsun kardeş? Kendi 10 milyonunu yapsana 300 milyon. Benimkine niye yani bu? Çünkü senin 10 milyonun olmazsa yapamam. Ha işte, size bütün bu olanların özet olarak analiz edilmiş rapor sonucu. Sonuç raporu. Kurumsal oldu değil mi dilim? Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Rahmetli babam derdi ki, gerçek sorunlar parayla çözülebilen sorunlar değildir. Parayla çözemiyorsan o zaman problem gerçek problemle. Nur içinde yatsın. Müthiş bir adamdı. Tabi bayağı zengindi. Yani babam zengindi. Eğer paran olunca bu lafı söylemek daha kolay oluyordur diye düşünüyorum ben. Yani değil mi? Demeye çalıştığı şeydi aslında. Param var ama sor ananın dırdırıyla mutlu muyum Bayce? Evlat. Nasıl? Yok. Boşanmazdı asla. Nafaka verecek, mal mülk paylaşacak ha? Babam. Annem yanında iki cehennem zebanisi ve mızraklarla dolaşsa evde yine boşanmazdı. Hey, bir düşün yani. 10 milyonu 300 milyon yapmışsın ama sevdiğin kızı başkasıyla evlendiriyor. Var ya. Ah, ah, ah. Depresyonumu o parayla bir ezerdim ki. Bak, Ibiza partileri senin, Miami sahilleri benim, vur patlasın çal. 3 vakte kadar Melisa mı? Melisa diye, ben hiç böyle bir isim duymadım. Kim? Demezsem namerdim. Hayatımda öyle paralar kaybettim ki. İkinci boşanmamda giden para, burada konuştuğumuz fon şirketinin kaybettiği paranın 24 milyar dolarda biri. Evet, şaka bir yana, ben o paraları kaybettim. Boşandım, evlendim, gene kaybettim, gene boşandım. Oğlum gene evlendim üçüncü. Hala buradayım, hala yaşıyorum. Üstüne bir de gelip radyoya gelip bunları size anlatıyorum. Yani insanın başına para kaybından daha büyük felaketler gelebiliyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir de hayatın komik tarafı şu. O zamanlar ben bittim, bundan sonra ne olacak diye düşündüğüm şeylerin bir kısmını bugün hatırlamıyorum. Bu yüzden para kaybeden arkadaşlar, tamam üzülün. Üzer gerekiyorsa birkaç gün üzülün. Haklısınız ama kendinizi de o parayla beraber kaybetmeyin. Çünkü para geri gelir, insan da yeniden başlayabilir. Bu anonsta final cümlem, bazı tecrübeler pahalıdır.

Merhaba milletim, Bay J konuşuyor. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Bu programda sizlerin tercihiyle reytingi en yüksek akşam şovu. Ama çok da büyütmeyelim. Programın harika olması çok normal. Çünkü fakirim ve başka bir iş yapmayı bilmiyorum. O açıdan sabah akşam tırmalıyorum, yıpranıyorum, ciğnişiyorum. Sizin güzel yüzlerinizin hürmetine mi? Hayır, hayır. Çünkü akşam mantı var ve üstünde yoğurtla yemeyi seviyorum. Evet, sade mantı sevmiyorum. Bütün yaşadıklarıma rağmen fas fakirliğe göğüs geriyorum ama harika görünüyorsun Bahçe yaşına göre diyorlar. Evet. Doğru söylüyorlar. Yunan tanrısı Zeus gibiyim maşallah. Karın kasları hariç. Bence bu resmediyorlar. İllüstrasyonlarda çok abartıyorlar. Günde 6000 mekik mi çekiyordu bu kankam ya? Bırak Allah aşkına. İyi görünmek güzel ama yaşamın ilerlediği gerçeği yani kendini içten belli ediyor. Bu arada bu sabah Insta'da bir profesör izledim. Dedi ki şu anda size verebileceğim tek sağlık tavsiyesi 5 sene daha ölmeyin. Kanka Allah'ını seversen ne diyorsun ya? Ya tamam eyvallah biliyoruz biz de takip ediyoruz araştırıyoruz. Ölümsüzlük peptitleri, longevity ilaçları, çıkmak üzere olan yeni ilaçlar falan böyle nasihat mı verilir? Bu bir temenni olur ancak. Bak Bahçe ısrar ediyorum ölme. Oldu, oldu. Ecelime söylerim talep geldi hiçbir yere gitmiyoruz diye. Allah Allah. Sene 2026 kanka. Geçen haber okudum sokakta cep telefonuna bakarken elektrik direğine çarpıp öldü biri ya. Ya haber izlerken yanlışlıkla bir şey duyup gidebilirsin kral. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bazı portföy yönetim şirketlerinin sığ hisselere dayalı fonlarda temerrüde gitmiş. Hatta o kadar çok seçenek var ki artık... Allah uzun ömür versin demeden önce insan bir dakika düşünüyor. Uzun ömür tamam da kardeşim hangi koşullarda? Çünkü şimdi ben uzun ömür eyvallah istiyorum. İznimi de almışım yaşayacağım ama ek paketleriyle birlikte istiyorum. Yürüyebileyim, görebileyim, konuşabileyim. Mümkünse bir top dondurma alacak param da olsun mu? Olsun yani. Biliyorsunuz yani duydunuz mu bilmiyorum. Bodrum Yalıkavak'ta bir dondurmacı dondurmanın topunu 400 liraya satınca bayağı bir ceza yazmışlardı bu yaz. Peki nasıl olmuş? Birileri CİMER'e şikayet etmiş. Bak sen ben yuh deyip bir daha yemeyiz. Ben bayılıyorum abi bizim için toplum sorularına el atan insanlara. Vallahi teşekkürler arkadaşlar. Benim üşengeçliğimi sizin girişkenliğiniz telafi ediyor. Sağ olun var olun. Samimi söylüyorum. Oh canıma değsin. 400 liraya bir top don. Ben 400 liraya ucuzluk marketinden geçen gün 6 kilo dondurma aldım arkadaşlar. Ya ne sağlıksızı ya. Bana ne isterlerse mukavvadan yapılmıyor. Tuğla yapıştırsınlar istiyorlarsa. Camış gibi yedim. Omuzlarım ağrıyordu bir noktada. Omuzlarım. Çünkü omuz ağrısına katlanabiliyorum. Topuna 400 lira verdiğim dondurmanın ağrısı... bambaşka biliyorsun. Dayanılır gibi değil. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Ayrılmayınız.

Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan Ev var.
4: Her güzele bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
10: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

İyi akşamlar millet. Bay J yayında Kral Pop Radyo'da sonbaharın gelişini kucaklıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Genelde kucakladığımız şey elem, keder ve bedbaht günler oluyor. Çünkü radyo sunucusu maaşı Eylül ayında. Adeta özel ajanlar tarafından etkisiz hale getirilmiş saldırganlar gibi. Örnek tam oturmayabilir ama kelimeyi duydunuz. Etkisiz. Etkisiz. Geçen ay ben borçlandım. Sabah sunucumuz Öykü düğünde gelen son çeyrek altını bozdu. Dikkatini çekeyim, yıllar önce boşanmış olduğunu da göz önüne alırsak. Demir Ali Çelik aradı geçen gün. Abi çok borcum var, bir süre ortalıkta görünmeyeceğim, hakkını helal et dedi. Ederim dedim ama ortadan kaybolmadım. Şu benim 30 bin lirayı ateşte...

ortadan kaybol. Aman hiçbir şey. Ya takmıyorum bazı şeyleri artık. Ya, yaş almanın en güzel taraflarından biri. Gün geçtikçe gamsızlaşıyorsun. Bir takım korkularınız da ortadan kayboluyor. Çok korkumu yendim ben zaman içinde. Mesela şu anda sıfır korktuğum bir şey. Kaçırılmak. Sıfır, sıfır, sıfır ihtimal. Bende para yok. Ailem, akrabalarım desem benim için fidye ödeyeceklerine köpek balığı havuzuna atlarlar. Karımın zaten canına minnet. Ya 3 sene önce bıktı benden zaten. Söylemiyor ama evde bir tane kırık bardak var. Çayımı hep ona koyup veriyor. Kızım boşanmak istiyorsan adam gibi söylese tam vereceğim tazminat. Kaza süsü yapmana gerek yok. Fidyemi de ödeme kadın. Tamam mı? Ben sanki meraklıyım beni kaçıranların elinden kurtulup eve dönmeye. Burada bir tane dırdır yapan yok. Yepyeni sehpayı değiştirmeye çalışan bir Allah'ın kulu yok. Günde 2 defa yemek veriyorlar. Sen bana en son ne zaman yemek yaptın kadın? Şey gibi hissediyorum karıcığım şu anda. Hani sahibine aşırı bağımlı kedi köpekler var da yapışırlar kalırlar ayıramazsın. Beni geri vermeye çalıştın ama yanımdaki muşmula suratlı yabaniye sarılacağım. Bak yemin ediyorum. Ya arkadaşlar evlilik aslında güzel bir şey. Sadece her zaman bunu düşünüyorum. Eğer çok yüksek beklentilerle girerseniz hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz var. Mesela evlenirken dünyayı gezeceğiz birlikte diye başlıyorsunuz. Ekonomi patlıyor. Boyu posu devrilesince markete arabayla gitme, benzin 82 lira. Bacaklarım mı koptu? Neden? Falan diye lafları var. Hoş değil. Biz istemez miyiz yani? Karım ikizler burcu, ben yay burcuyum. Kıpır kıpırız. En sevdiğimiz şey gezmek, dolaşmak, yurt dışı seyahatleri falan. Şu anda Bodrum'da yaşıyoruz. Kazık yemeyeceğimiz nereye gideriz diye düşünürken gece saat 11 oluyor. 12'ye kadar biraz daha siftiniyoruz, uyuyakalıyoruz zaten. Ama bak, bir dakika. Ben kimsenin hayatını kendisine zindan etmek istemiyorum. Benim öyle bir final amacım yok yani. Ben ona açık açık söyledim. Henüz vakit varken, istersen boşanalım, zengin bir adamla evlen, yaşatsın sana hayatı. Git kurtar kendini kadın, opsiyonunu verdim. Durdu. 5 saniye sonra, yok ben seni seviyorum dedi. O 5 saniye durdu ya, işte benim kalbimi kıran o oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü kadın düşünmeyecek sanıyordum ama düşündü. 5 saniye. Meğer kafasında sanal bir flört uygulaması açmış. Adam seçme ekranına girmiş. O 5 saniyeyi kullandı. Neyse. Dediğim gibi evlilik güzel bir şey. Ama hızlı karar vermek lazım. Üzmeyin partnerinizi, tamam? Kral Pop Radyo burası.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 22 Eylül Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya liderlerine hitap ediyor. Erdoğan'ın konuşması devam ederken satır başlarını ntv.com.tr'den aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel kurula katılamaması sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı konuşmasına. Filistin'in sesi biz olacağız dedi. Erdoğan, dünyada süren çatışmalara vurgu yaptı. Gazze halkı hala yıkıntıların arasında yakınlarını arıyor diye konuştu. İsrail'in saldırılarına ve işgaline tekrar tepki gösterdi. Bu insani bir meseledir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşımızda öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'in kan kaybettiğinin altını çizdi. Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır sözleriyle konuşmasına devam etti. Erdoğan'dan önce ise Amerikan Başkanı Trump kürsüdeydi. Trump 38 dakika süren konuşmasının başlangıcında Amerika geri döndü ve hiç olmadığı kadar güçlüyüz dedi. İran'ı, terörü durdurmayı reddettiler, nükleer silaha ulaşmaya çalışıyorlardı sözleriyle hedef alan Trump, ülkesindeki ara seçimler sonrasında Tahran'la bir anlaşma olabileceğini söyledi. Göreve geldiğinden bu yana 8 savaşı bitirdiğini söyleyen Amerikan Başkanı, Ukrayna-Rusya savaşı hakkındaysa sanırım bunu da halledeceğiz diye konuştu. Manisa'da yaşanan saldırıda haber portallarında manşette habertürk.com'da bakalım detaylarına. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek çalışmaları başlatılırken okulda eğitime ara verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay da soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Değerli dinleyiciler, bir hatırlatmayla bitirelim Net gündemi. Üniversiteler için ek tercih dönemi bu gece sona eriyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: A milli takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmalara başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Milli takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Süper Lig'de nefes kesen maçların ardından milli araya

girildi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı ve zirve ile arasındaki farkı 3 puana indirdi. Süper Lig'de maçlar 9 Ekim'de başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Fenerbahçe tarifine Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek kupa mücadelesi saat 20'de başlayacak.

0: İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Umarım harika bir salı akşamı geçiriyorsunuzdur. Benim salı akşamım son derece de güzel geçti. Yayındayım. Sıhhatim yerinde. Karım bu akşam eve geri dönüyor. İşlerini bitirmiş İstanbul'da. Evde 4 çeşit yemek var ama zayıflama iğnesi yüzünden Türk kahvesi bile içemiyorum. Masraf da yok. Ama Bahşişe, zayıflama iğnesine ne kadar ödemiştin? 24 bin lira. Oha, yalnız siz deyince fark ettim. 24 bin liraya var ya neler yerdim. Of, kafamı karıştırmayın ya. Bir amaç için yola çıktım ben.
1: Nedir o Bahşişe, genç karına güzel görünmek mi?
0: Ya ne alakası var? Ne mal olduğumu fark edip beni boşarsa yeni birileriyle şansım olsun diye. Yine genç bir kadınla evlenebileyim diye.
1: Evde ne yemekler var peki Bahşişe?
0: İmam bayıldı var, koca bir tepsi. Ve aşırı tuzlu, şap bildiğin. Yani iş seyahatine çıkmadan önce yüksek tansiyon hastası kocasını döndüğünde evde bulmaz ümidiyle belki böyle bir şey yapmış olacak karım. Tavuk ciğeri sote var. Ben yaptım, tuzumuzu çok iyi. Ama ucuz diye aldım yaptım. 56 yaşındayım. Seçenekleri değerlendirelim. Karımın leziz ama Çankırı tuz mağaralarında duvarı yalıyormuşsun hissi veren imam bayıldısı. Ve kalp krizi. Diğeri de fakirlikten yenen yarım kilo tavuk ciğeri ve damar tıkanıklığı sonucu enfarktüs. Sanırım su içip yatacağım. Ay, hayatımdaki kadınlar, hayatımdaki kadınlar. Annem bir taraftan çocuk yapmam için ısrar ediyor. Anne diyorum, Aralık ayında 57 yaşıma basıyorum ve ancak geçiniyorum. Sen 87 yaşındasın. 2 sene daha ancak seveceksin o torunu. Karım 42 yaşında doğurabilir mi, doğuramaz mı? O da bir soru işareti. Evliliğimiz ince bir kıl üstünde dans ediyor. Bir bebekle o ipin çat diye kopacağından neredeyse eminim. Ya bu bilgiler ışığında hala istiyor musun yeni bir torun diyorum. Evladım diyor. Evren sana birlikte üreyebileceğin bir kadın vermiş, sen nankörlük ediyorsun. Annem, canım annem, bu teorini çürütmek istemezdim ama senin bu mantığına göre evren bana her üreyebileceğin bir partner verdiğinde hamile kalsaydık 112 ilişki ve 3 evliliğin ardından sence şu anda hangi hapishanede yatıyordu? Çocuklar, çocuklar dünyanın en güzel şeyi. Bunu kendi çocuğu olan herkes söylüyor, ben de söylüyorum. Çünkü gerçekten öyle. Bak, hayatınıza bambaşka bir anlam katıyorlar. Size sabrı, şartsız koşulsuz sevgiyi, sorumluluğu öğretiyorlar. Ama bazı insanlar var, bunları uzaktan artık. Yani ben mesela çocukları çok seviyorum. Çocuk görünce yüzüm gülüyor. Hatta kendi çocuğumla gurur duyuyorum. Ama yeniden çocuk sahibi olmak yok kardeş. Ben bu deneyimin tekrarını... Yani ilk sezonu çok sevdim, yalan olmasın. İkinci sezon için bütçem, enerjim, sinir katsayım. Hiçbir şeyim yok. Hiç yok. Çocuk dünyanın en güzel şeyi olabilir. Ben kendi payıma düşen güzelliği aldım. Şimdi sadece ve sadece bir parça sessizlik istiyorum o kadar.

0: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
11: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
10: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Umran
3: Oto Ekspertiz. Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Aman Dünür, ne güzel şey. Ay, bir kapıya açışları var.
7: Hayır, evimde yabancı istemem.
6: Bizi bir sevgiyle kucaklayışları var. Ayrılamadık.
7: Kadın yalan söyleyip olay çıkardı.
6: Sarıldık sarıldık, öptük birbirimizi.
8: Tuzlu Kahve bu akşam 20'de Star'da.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

Günaydın. Sevgili dinleyiciler, Bay J ben. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Ben bugün dinlemeye başlamış olanlara bir mesaj vermek istiyorum. Bir süre sonra eski alışkanlıklarımdan biridir. Asla bırakamıyorum diyecek yeni bağımlılığınız Bay J Show'u dinlemeye başladınız. Bazı alışkanlıklarımız var, kötü alışkanlıklar. Bazıları iyi alışkanlıklar. Bazıları da gereksiz alışkanlıklar. İnsanın yaş aldıkça fark ettiği bir şey var. Bazı alışkanlıklar aileden miras kalmış tuhaflıklar da oluyor. Mesela biz erkek arkadaşlarımla bir kankamızın başına ne gelirse gelsin sonunda ıslatmak istiyoruz. Mehmet evlendi. Islatıyoruz. Woo, ıslatıyoruz. Mehmet boşandı. Islatalım. Hey! Mehmet AIDS oldu. Hadi wow, ıslat. Zararı olmaz değil mi? Sığ sıklan bir takım planlar. Kıssadan hisse lafını seviyor musunuz? Neden hisse? Yani bir hikaye anlatıyorsun. Sonunda insanlara şirket payı mı dağıtacaksın? Bir de fazla uzatmayayım diye başlayayım. Bu cümleyi söyleyen insanın %90 ihtimalle anlatacak daha çok fazla şeyi var. Ama fazla uzatmayayım dediği anda ben bayağı bypass'a alıyorum kendimi, biliyor musunuz? Yani duyuyorum ama dinlemiyorum. Evet. Benim de anlatacağım eski bir hikayem var. Ama fazla uzatmayayım. 17 yaşındayım. Dünyanın en güzel kızıyla çıkıyorum. O yaşta insanın özgüveni de sınırsız. Geleceğe dair hiçbir fikri yok ama kendinden çok emin. Kızı mezuniyet balosuna götürüyorum. Romantizm filan. İnsan sanıyor ki bu kızla evleneceğim. Çok mutlu olacağım. 3 çocuk yapacağız. Emekli olacağız. Beraber yaşayacağız. Kız Süleyman'la evlendi. Şimdi düşündüğüm zaman hayatım bana yaptığı ilk büyük sürprizlerden biri buymuş diye düşünüyorum. İnsan o yaşta neden diye soruyor. Yani aile mi karıştı? Ben mi saçmaladım? Süleyman'ın o tarihte henüz bilinmeyen bir takım özellikleri mi vardı? Çok mu zengindi? Bilmiyorum. Hikayenin sonunu bilmiyorum. Ben jenerikte kaldım. Bu arada çocuklar, bu okullar açıldı. Yeni açıldı ya. İkinci hafta hepiniz tekrar o müthiş eğitim hayatınıza döndünüz. Benim ders çalışmak çok ciddi bir problemimdi. Şimdiki çocukların işi daha zor. Çünkü evde dikkatlerini dağıtacak milyon tane şey var. Bizim zamanımızda boş bir konserve kutusu, bir de ip vardı oyuncak olarak. Şimdi çocuğun odasında bilgisayar, telefon, tablet, internet, oyun, video, mesaj. Çocuk matematik kitabını açıyor. 3 dakika sonra kendisini Nepal'de bir adamın buzdolabı tamirini izlerken buluyor. Anladın mı? Üstelik 47 milyon izlenmiş. Yalnız da değil yani. Mesela benim İnkılap Tarihi öğretmenim vardı, Kemal Bey. Oğlumun öğretmeni 11 inç bir tablet. Anlatabiliyor muyum? Yani aradaki teknolojik farkı düşününce kendimi tarihi bir obje gibi hissediyorum bazen. Ben öğretmenimin yüzünü hatırlıyorum. Çocuk öğretmeninin çözünürlüğünü biliyor sadece. Orta öğretim zaten sıkıcı bir yerdir arkadaş. Muhakkak gereklidir. Eğitim de şarttır ama sıkıcı olduğu gerçeğine kusura bakmayın yani. İnsanın beynine ileride hiçbir işine yaramayacak bir takım bilgiler dolduruyorlar. Sonra yetişkin olunca hayat sana gerçekten lazım olan şeyleri öğretiyor. İşte faturayı nasıl yetiştireceksin? Geometriyle mi? Hayır. Hangi markette ne daha ucuz? Bozulmuş buzdolabı neden tamirciyi aradığında daha da bozuluyor? Mesela ben diyor, bunları hiçbir okulda anlatmıyorlar. Abi sen iyi soğutmuyor diye aradın da rezistans komple değişecek bunda. Neden? Hiç ders çalışmazdım. Çok zekiydim, idare ediyordum da. Bir gün bir öğretmenim beni kenara çekti. Bay J evladım, bak biraz konuşalım dedi. Aman üf vaz. Yani annemle babamın yıllardır çözemediği problemi 10 dakikada çözecek orada. He, çözeceğini düşünüyor. Bay J dedi, bunlar senin en güzel yılların, neden böyle yapıyorsun? Bir müddet buna inandım çünkü yani 16 yaşındasın, öğretmen 40 yaşında, otomatik olarak ya bir yetişkin, eğitimci, haklı olduğunu düşünüyorsun. Sonra

Hayat sana yavaş yavaş gösteriyor ki en güzel yıllar diye bir şey yok. Hayatın bazı dönemleri güzel, bazı dönemleri pahalı, bazı dönemleri uykusuz, bazı dönemleri fas fakir. Şansın varsa çok kısa bir süreler biraz paran oluyor. Bazı dönemlerde genel olarak ben bu faturayı geçen ay ödemiştim yine mi geldi diye geçiyor. Hayatının en güzel yılları. Sonra bir akşam bir kızla yemek yemeye çıktım. Metafor. Dinleyecek misiniz? İlk defa bir kızla yemek yedik. Ay ışığının altında öpüştük. Ve o anda okulun rehberlik öğretmeni gözümün önünde belirdi. Bahşişe. Bunlar. Senin en güzel yılların. Hocam, en güzel yılların deme, rica ediyorum. Çünkü sen 16 yaşında bir akşam yaşayıp 40 sene sonra hala hatırlaması biraz sinir bozucu şekilde seni haklı çıkartıyor. Ama yine de sana o gün söylemediğim şeyi şimdi söyleyeyim hocam. En güzel yıllarımın hangileri olduğuna ben karar vereceğim. Sen matematik anlat yeter. Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki şovunu dinliyorsunuz.

Bay J'den ve Kral Pop Radyo'dan hepinize merhaba. Çalışan insanlar, okuyan insanlar, ev hanımları, evlenme hayali kuran genç kızlar, genç oğlanlar, boş gezenin boş kalfaları. Ki yanlış anlaşılmasın, bu gruba çok büyük saygım var. Onların arasında olmayışımın tek nedeni bakımından sorumlu olduğum bir takım insanlar ve mal mülk falan var. Anladın mı? Çöp vergisi var mesela, yoksa ben de avareydim. Ben de bütün gün evde oturup tavana bakmaya karşı değilim. İnsanın buna maddi imkanı olması mükemmel bir şey bence. Evet, umarım öğrencilerin okul hayatı pürüzsüz geçiyordur. İkinci hafta daha zor. Ben berbat bir öğrenciydim. Tek iyi olduğum konu hızlı okuma ve hızlı konuşmaydı. Yani eğitim hayatı boyunca bilgi sahibi olamadım. Bilgiyi çok hızlı tüketiyormuşum gibi bir görüntü verdi. Sözlüğe kaldırırdı öğretmen. Kosinüslü, mosinüslü bir abuk sabuk bir şeyler sorardı. Ezbere anlatırdım. Kosinüslü kare aldı 5 ve enfes. Bunu hemen sürekli kare. Öğretmen sonra ne derdi? Bakın öğretmenim, ben size soruyu bir daha sormanızı istedim mi? Hayır, siz de kibar bir beyefendi gibi, bir beyefendi gibi diyorum. Bak, bu cevapla yetinmek zorunda kalacaksınız. Buna bakmayın. Ben okuldan çok şey öğrenemedim ama bir şeyi çok iyi öğrendim. İnsan bilmediği bir konuda yeterince hızlı konuşursa karşısındaki de bir süre sonra ayıp olmasın diye kafasını sallamaya başlıyor. Bu yeteneğin profesyonel hayatta çok işime yarayacağını o zaman bilmiyordum. Şimdi yayınlarımda süre tutturmak için istediğim hızda konuşabiliyorum. Bu arada kadınların da erkeklerin de yıllar içinde değişen bir sürü alışkanlığı var. Ama erkeklerde değişmeyen bir şey var. Konuşma yeteneğimizi kullanmadan önce beynimizle kısa bir toplantı yapmamız gerekiyor. Çoğu zaman bu toplantıyı yapmıyoruz. Gerçekten. Çünkü enfes bir belge geçti bugün elime. Erkeklerin kadınlara söylediği akıl almaz cümleler. Şimdi internette kadınlara soruyorlar. Bir erkeğin size söylediği en saçma sapan aptalca şey neydi diye. Okurken şunu fark ettim. Biz bazen gerçekten kendi kendimize düşmanız beyler. Gerçek kendi kendimize düşmanız. Mesela bir kadın hasta. Adam soruyor, biraz kilo mu aldın diye. Ya bu sorunun cevabını neden bilmek istiyorsun? Hayır, kadın evet dese ne yapacaksın? Ben de öyle düşünmüştüm. Ne diyecek? Hayır kardeşim, insanın aklına gelen her şeyi ağzından çıkarma zorunluluğu yok. Bir başka klasik. Bir tanesi ne demiş biliyor musunuz yeni kız arkadaşına? Eski kız arkadaşımın vücudu çok iyiydi. Bunu sevgiline niye söyle? Neden? Eski sevgilinin anılarını müzeye bağışlasana. Evin içinde her zaman problemdir eski sevgilin. Bir kadın hastanede ameliyat olmuş. Erkek arkadaşı hiç tutkulu değilsin demiş. Kadın hastanede. Ne bekliyorsun? Hemşire gelip birazdan sizi tutku odasına alacağız falan gibi bir şey mi söylemesini bekliyorsun? Gerçekten bak, bazılarımızın olayları birbirine bağlama kabiliyeti sıfır. Yani çok zayıf. Bir diğeri diyor ki 7 kilo versen seninle çıkardım demiş. Bu cümle. Zaten başlı başına günümüzde 2026'da insanlık suçu. Biliyorsun değil mi? 7 kilo versen seninle çıkardım. 8 değil, 6 değil, 7 kilo. Ama matematik tarafı da ilginç. Demek ki 7 kilo gidince bütün karakter özellikleri, mizah anlayışı, zeka, hayat görüşü falan yerine gelecek. Güzel bir kız kardeşin var mı? Bunu da söyleyen erkekler var. Arkadaşım, sen ilişki mi arıyorsun? Aile... Aile dizilimi mi? Ya arkadaşım çok mutsuz. Birkaç gün takılır mısın onunla? Bana geldi biliyor musunuz bu? Bir kız arkadaşı var. Çok mutsuz. Birkaç gün takılır mısın? Bu da inanmıyor. Yani terapiye değil, arkadaşına teslim ediyor. Biraz ilgilenir misin? Kardeşim, ben veteriner değilim. Kedini bana bırakamazsın her tatile çıktığında. Anlatabiliyor muyum?

Bir de şey var, yeteri kadar yemedin mi? Oo, bu gerçekten çok fena. İnsan bir kadına bunu söylediğinde artık konuşmanın devamında ne söyleyeceğini düşünmeli. Çünkü devam etmeyecek ya. Etmeyecek ya. Ama benim favorilerimden biri. Bak, ilişkimiz hakkında ne düşünüyorsun bilmiyorum ama sakın öyle benimle evlenecekmişsin falan kafasına hiç girme, tamam mı? Gerçekten tuhafız. Kadınlar yıllardır bize neyin yanlış olduğunu anlatıyor. Biz de dinliyormuş gibi yapıp ertesi gün aynı hatayı biraz daha özgüvenli şekilde tekrarlıyoruz. Öyle. Sonra erkekler bir araya gelip kadınları anlamak çok zor kanka. Yok arkadaşlar, kadınları anlamak zor değil. Sadece konuşmadan önce 2 saniye bir düşünsek. Yani bizim tür için bu da ileri teknoloji sayılıyor. Net söyleyeyim yani. Sözüm meclisten dışarı tabii. Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki şovu bu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Çay makinesi deyince vatan.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
13: Getir, bir mutluluk getir.
14: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
15: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
16: Hep İçin.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş

0: İş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Ya millet, zavallı ünlüler ya. Evet ya. Vallahi tek avantajları paraları olması. Samimi söylüyorum. Gün geçmiyor ki bak bir ünlünün sevgilisinden ayrıldığını, barıştığını, tekrar ayrıldığını, sonra aynı restoranda yan yana görüldüğünü duymayalım. Bazıları var sevgilisinden ayrılmak için yıllardır uğraşıyor ama ilişki ev tapusu gibi böyle bir hisseli ev tapusu. Ben de bir noktada neyse demek ki benim kaderim bu diye üçüncüye evlendim zaten. Biliyor muyum? Yani sürekli ayrılıp tekrar çıkmaya başlayan çiftlerden olmak istemiyorum. Bazı insanlar sevgilisinden ayrılmama konusunda kararlı. Peki kim bu Bay J? Siz beni tanıyorsunuz. En azından teorik olarak tanımanız gerekiyor. Benim ondan neyin eksik diye soracağım ama hemen ardından cevap geliyor. Hemen hemen her şeyim eksik. Ama annemin güzeliyim ben. İnsanın annesi tarafından koşulsuz beğenilmesi müthiş bir ayrıcalık. Kadın benim çirkin olduğumu söylese kavga çıkar aile toplantısında öyle. Ailede herkes güzel sayılıyor bizim.

Ben de oldukça ünlü sayılırım. Zavallı ünlüler dedim ama sokakta göğsümü gere gere yürüyorum. Pek kimse tanımıyor konuşana kadar. Benim şöhretimin ilginç bir tarafı var. Mesela Hela'da yan kabinden tanıyorlar. Telefonda konuşursam orada tanıyorlar. Ağzımı açtığım anda birilerinin gözü büyüyor. Siz Bay J misiniz? Evet. Ama bunu neden şimdi tam da tartıştığım konuya girdikten sonra fark ettiniz? Değil mi? Geçenlerde bir yere gidiyorum. Sıramı bekliyorum. Sıra bana geliyor. İstediğim şey bitmiş. Ben de normal bir vatandaş gibi sinirleniyorum. Nasıl yani kalmadı diyorum ya. Adam böyle, siz Bay J misiniz? Hayır kardeşim, şu an sadece parasını verip kabızlık fitili almaya çalışan bir vatandaş. Hayır, bunlardan iki tane mi alıyorsunuz eczaneye ya? Bu kadar çabuk niye bitiyor? Eskiden böyle bir durumda tam bir beyefendi gibi davranırdım. Ne münasebet efendim? Estağfurullah, rica ederim. Şimdi yaş ilerledi, hayat pahalılaştı, sabır azaldı. Kardeşim varsa ver, yoksa yok de ben de gideyim falan gibi. İstanbul beyefendiliği güzel şey ama kira ve kredi kartı bozuyor. O ekstreler karşısında uzun süre yaşayamıyor. Ama tanıyorlar beni artık sokakta. Eski programlar, filmler, televizyon işleri, radyo. Ama hala şahane bir itibarım olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani benim insanların kafasındaki imajımı değiştirmek için olağanüstü bir şey yapmam lazım. Mesela bir gün yangın çıkacak. Ben içeri girip 3 kişiyi kurtaracağım. Ertesi gün haber. Bay J 3 kişiyi kurtardı. Ben de evet arkadaşlar, normalde de çok iyi bir insanım. Anladım, böyle bir demeç vereceğim. Bay J çok sinirlisin diyen dinleyicilerim var. Bu sinirimin asıl sebebi ünlü olmayı planladığım kadar zengin olamamış olmam. Benim çok mütevazı hayallerim var ama o kadar çok ki hepsini topladığında finansal bir operasyon oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir villa, biraz daha büyük bir villa, araba şöyle olsun, birkaç ülkeye gidip geleyim, borçları kapatayım, kedilerimin de rahat edeceği bir yer olsun. Bakıyorsun benim küçük hayallerim için bayağı fon kurulması gerekiyor. Allah korusun, Allah korusun. Bazen bu ünlü insanların evlerini gezdiriyorlar ya, gösteriyorlar. Yani burası salonumuz diyor. Benim evin tamamının salonun bir köşesi kadar. Burası yatak odamız. Kaç kişi yatıyorsunuz burada? Yatak odası geniş kullanım alanlı. Bu bölüm misafirlerimiz için diyor, misafir odası. Benim evimde misafir geldiğinde evin bütün fonksiyonları değişiyor. Bir sandalye yatak oluyor. Masa çalışma masası oluyor. Salon geçici depo. Misafir gittikten sonra evi eski haline getirmek için 2 gün çalışıyoruz. Ha. Bir de sahildeki evlerini gösteriyorlar. Burayı özellikle seçtik çünkü özel plajımız olsun istedik. Evet. Ben de Bitez'de markete giderken burada otopark bulabilir miyim diye strateji yapan bir insanım. Aynı ülkede yaşıyoruz. Gayrimenkul deneyimlerimiz bu kadar mı farklı olmak zorunda? Ben de ünlü sayılırım ya. Nefessiz kalıp ölmeden önce iyi akşamlar deyip veda etmek istiyorum. Bye, yarın görüşürüz.

güzellikler dünyası. Paraflyla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun

0: bilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Sım etmez.
1: Umran Oto Ekspertiz.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

evine döner yatıdan. Soy beni sollaş tane soyu doktor. Al beni kurtar bu sıkıntıdan.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir.